0: Çalı müzik.
1: Çalı müzik. Çalı müzik.
2: The best music.
3: The best music.
4: Yeah, I feel sexy right there. Yeah, feel us on this one. B. McKnight or Tim and Bob.